Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

hansı güler benzedin sen, leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittin, ellerimde tozun kaldı.